0: Just hang on.
1: Sesimbra FM. 14 horas. Sesimbra FM. Boa tarde. Sesimbra FM.